Haydemin baktan emri. Haydemin gadri kare. Hatice sami kare. Hırumen kaldı şabe. Haydemin baktan emri. Haydemin gadri kare. Hatice sami kare. Hırumen kaldı şabe. Ha ha ha ha. Ye.